Ama kaşkan da medakwe ano boktan bo. Ve afete ki. O çeki onji el afete. Eçer da ana boktan.